Kimin size lan? Mısır. Hacı tüm bolde. Mablar rold. Spotty dolara. YouTube'a ponde. Pompaşa haberi miyot rutu. Bekol. Engor tu kuşi fa pejom. Her kudu bombe.